0: Atenção, Rio Estuposo foi um sucesso.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: 23 horas e 16 minutos.
3: 104,9.
4: Brüzeli dolar gibi kota çamadan koysa tamam olur. İç tola instrument. Video gibi de like to us kanal gibi pat pis köp orası. Bitti bitti aç. Kursa iki tane işleri bir hemen. Ulaz ne borumuz iki etajdan iyi borat. Boşlanışı iki de bir sıra zariyat çık. Bizim original test dolar dediğin zariyat çık. İki de çık yaptı. Birincisi ki balgarkamız. Aborot legrofkali kulçu hatırlarım var. Öte yam ne yapıştı? Çotki işlem gene. İkincisi ki olsa gaki var. Çurpa yurtku işletseyen bol abi. Baterikalar yukarı kuvvetli baterikalardan çıkıyor hala. Pesten hem çıkardı. Başlanışı gönü. Üçte baterika çıktı. Gördü dursun. Birinci etaj tügeldi. Bol. Özüne baterikalar piç olkası yama. Beğen ola işletçi mümkün. Tük yok zorla. Özüne perforator. Bakıvat perforator. Boğa akılarga boğa arası yama bırakın. Kurpa yordu. En asasisi metal patrolü buladı. Udar funksiyonu. Kaçtı vası yaksı var. Komplektin kört tursular. Yukarı kuvvetli baterikadan yine iki de. Ulas beş de baterika. İki de biz tere zarya çık. Altı tane ne bulamız? Etige $150'dan. Özün komplektin meyde cüde korucu. Hemen arsasını tutup. Şurpa yordu var. Çok giyakın işler. Aborotlar cüddeyen tez. Bitti be dedik ya hangisi ki çüşke doğruydu. Erren abi o zaman cüddeyem tiyiz. Perforator, ünçömçü perforator gerdeştirmesiyle öte bakuvat perforator. Ulas ne bordu? Garantiyası olta, garantiyası bormam diye bakuvat keysi bilen. Narhati ki $150. Video gibi dedim like basıp orasıyla. Pastan ömür kaldırana alakaç.

0: Atenção, bravo. Rio Estuposo foi um sucesso.
1: Bravo, bravo, bravo,
2: bravo! 2:41.
3: 104,9.
4: Brüzeli dolar gibi kota çamadan koşsa tamam olur. İç tola instrument. Video gibi de like bas kanal gibi patpis köp porosla bitti bitti aç kursa tanıştırı bir hemen. Ulas ne borumuz iki etajdan ibaret. Hoşlanışı gibi iki de biz de zariyat çıktı. Bizim original test dolar dediğine zariyat çıktı. İki de çıkıyordu. Birincisi gibi balgar kağımız. Aborot ligrufka ile kulçu hatırlarım var. Öte yam ne yapışını çatki işlengene. İkincisi gibi olsa gaki var. Çurpoyut kuşlatıyan bol alın. Bateriyalar yukarı kuvvetli bateriyalardan çıkıyor hala. Pastan ham çıkardı. Boshlanishidan 3 ta bateriya çıktı. Ko'rib tursizlar. Birinchi etaj tugadi. Xo'p. O'zini bateriyali pichovkasi ham bor. Bemalol ishlatish mumkin. To'p yo'q joylar. O'zini perforator. Baquvvat perforator. Bog'va akalarga bog'arrasi ham bor ekan. Kurpayı orta en asasisi metal patrolü buladı. Udar funksiyonel kaçtı vası yaxsı var. Komplektini kört tursunlar. Yukarı kuvvetli bateriyelerden yine iki de. Ulas beş de bateriyeler. İki de biz tere zarya çık. Altı tane ne borumuz. Etege 150 dolardan. Bugün komplektin mayda cüde korucu. Hemen arsas tutuldu. Kurpayı orta var. Çok iyi yakın işler. Aborotlar cüddeyem tez. Bitti bateriyek ya hamasiga tushib ketaveradi. Erran aborotlar juda ham tez. Perforator uncha perforatorga adashtirmaysizlar. O'ta baquvvat perforator. Xullas naborni garantiyasi 6 oy garantiyasi bor mana deb baquvvat keysi bilan narxi atiga 150 dollar. Videoga bittadan like bosib ko'rasizlar. Pastdan nomer qoldiraman aloqa qilib ko'rasizlar.